0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, Siro.
0: Ini di Bak Yun, ya?
1: Ini Baduk.
0: Baduk. Nah, Yun tu Baduk.
1: Nah, Pajut.
0: Nah, Yun? Baun.
1: Pajut.
0: Pajut ni ke di atas?
1: Mas.
0: Ke Pajut kodan cik, Pak Duk, tak? Cakap?
1: Kodan, ya.